Günaydın, günaydın değerli Radyo Metropol dinleyenleri. Radyolarınızın başına hoş geldiniz. Evet, bulutlu, biraz kapalı bir Hamburg sabahından herkese günaydınlar. Ama her ne kadar hava kapalı olsa da şu an yaklaşık 13 derece bir sıcaklık var. Gün içerisinde 18 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Ama bütün gün büyük ihtimalle kapalı olacak. Yani bugün geride bıraktığımız birkaç gün gibi güneş yüzü göremeyebiliriz. Evet, şu an kahvaltı masasında, aracında, iş yerinde ya da yolda, her nerede bizleri dinleyebiliyorsanız, her nereye sesimiz ulaşıyorsa hepinize, herkese günaydınlar.

Evet, Almanya'nın en çok dinlenen radyosu, Radyo Metropol'desiniz. Frekanslarımız 93.0. Evet efendim, bugün de 2 saatlik zaman diliminde saat 8'de 10 arasında en güzel şarkılar, en güzel konular ve tabii ki sizlerin istek şarkılarına yer vermeye çalışacağız. Radyo Metropol'desiniz. Mikrofonda ben Mustafa Dolaş.

Günaydın Hamburg, günaydın. Evet, saatlerimiz 8.18'i gösteriyor. Ben DJ Mustafa Dolaş, mikrofon başındayım. Evet, sizler her neredeyseniz bizler oradayız. Sesimizin ulaştığı her yerdeyiz. Evet, dışarıya bir baktım. Biraz güneş yüzünü gösterecek gibi ama sanki dün ve önceki günkü kadar güneş olmayacak. Fakat hava sıcaktı, bugün yine 18 derece kadar çıkacak. Evet, yatağından da mışıl mışıl uyup kalkamayanlar, hadi kalkın, günaydın o. Sabah oldu bu güzel günü. Yürüyüşe gerek, balkonlarınıza çıkarak kahvenizi alıp radyolarımıza istek şarkılarınızı yazarak bizleri dinleyebilirsiniz. Yağmurun olmadığı her hava bence güzeldir. İlle de aşırı kavurucu güneşe de gerek yok. Tabii ki güneş vücudumuz için de D vitamini, özellikle kemiklerimiz için almamız gereken önemli bir vitamin. Ve dolayısıyla da tabii ki ne diyoruz? Herkese günaydınlar. Şu an araçlarında, iş yerlerinde, evlerinde, mutfaklarında, şu an kahvaltı masasında hep birlikte bizi dinleyen herkese, kısacası sesimizin ulaştığı her yere herkese günaydınlar. Radyolarınızın başına hoş geldiniz.

Evet, bu arada değerli Sevim Tarhan ablamız bizlere yazmış. Demiş ki günaydın değerli Mustafa'cığım demiş. Günaydın değerli Radyo Metropol dinleyicileri demiş. Teşekkür ediyoruz değerli Sevim Tarhan ablamız. Bizler de sizlere güzel bir hafta başlangıcı diliyoruz.

Evet, bu arada değerli İsmail Bey bizlere yazmış daimi dinleyicilerimizden. İsmail Bey demiş ki günaydın Metropol ekibi ve dinleyicileri demiş. Zeki Müren'den herhangi bir şarkı tüm herkese gelsin. İyi yayınlar, saygılar İsmail demiş. Evet, saygılar bizden İsmail Bey. Çok teşekkür ediyoruz, bizler de sizlere harika bir hafta başlangıcı diliyoruz. Ve Zeki Müren'in Bahçevan şarkısı kulaklarınızda.

Evet, radyosunu yeni açanlar için yeniden günaydın. Hadi bugün kendinize bir iyilik yapın. Sevdiğiniz birine mesaj atın. Aynada kendinize gülümseyin. Bir de radyoyu hiç kısmayın lütfen. Evet. Şu an arkanıza yaslanın, elinize kahveniz ve düşünün ki bu şehirde bir radyo var ve sadece size günaydın diyor. Günaydınlar, radyonuzun başına hoş geldiniz.

Evet, Sertab Erener'in bu güzel klibini izlerken insanın hemen tatile izine gidesi geliyor. Tabii ki tatil ve izin dönemi de yaklaştı. Dolayısıyla da inşallah eğer ki herhangi bir yeri sıkıntı, problem, pürüz olmazsa yaklaşık bir buçuk ay sonra zannedersem buradaki çevremizdeki arkadaşların tamamı Türkiye'ye ya da farklı yerlere tatile izine gidecekler. Şimdiden herkese güzel, harika bir tatil izin diliyoruz. Evet, eğer ki bizleri aramak isterseniz 43-25-0-46 43-25-0-46 ya da WhatsApp numaramız 0177-837-47-74 numarasından bizlere yazabilirsiniz. Şarkı isteklerinizi yazabilirsiniz ya da tatil anılarınızı bizlere yazabilirsiniz. Bizler sizler için buradayız mikrofonlarımızın başında. Almanya'nın en çok dinlenen radyosu Radyo Metropol'desiniz. Mikrofonda ben Mustafa Dolaş.

Evet, Candan Erçetin'in güzel şarkılarından bir tanesi kulaklarınızda, Bahar. Malum bahardayız şu an. Güzel böyle içimizi açacak şarkılarla uyanalım.

Evet, bu arada değerli Esma ablam bizlere yazmış. Değerli Esma Zomeka, Hamburg Türk Sanat Müzik Korumuzun değerli koristlerinden Esma Zomeka. Değerli Esma ablam demiş ki, günaydın Mustafa hocam, güzel bir hafta diliyorum. Şarkılarını dinlerken enerji doluyum demiş. Yazlık kıyafetleri havalandırıp dolaba yerleştiriyordum diyor. Yapacağımız tatil geldi aklıma. Evet, sevinç doldu diyor. Dolayısıyla tabii ki inşallah bir One Festivali var. Hep birlikte orada olacağız ve tabii ki hepimiz mutluyuz orada buluşacağımız için. Ve demiş ki, evet, görüşmek dileğiyle, iyi yayınlar, temizliğe devam ediyorum demiş. Güzel program dinliyorum demiş. Evet Esma ablacığım, sana harika bir gün diliyoruz. Güzel bir hafta başlangıcı diliyoruz ve biraz sonra dünkü çaldığımız 70'li yıllar şarkısını çok beğenmiştin. Onu tekrar değerli Esma ablama göndereceğim.

Evet, bu arada değerli Ayla Tosun bizlere yazmış. Demiş ki günaydınlar herkese, güzel yayınlar demiş Mustafa Bey kardeşim demiş. Trafikteyim şu an demiş. Mutlu haftalar dilerim demiş. Çok teşekkür ediyoruz değerli Ayla Hanım. Bizler de sizlere güvenli sürüşler diliyoruz ve harika bir hafta başlangıcı diliyoruz sizlere.

Evet, değerli Esma Zonmeyka ablamız şu an yazlık kıyafetleri hazırlıyorum diyor. Çünkü yaz geliyor ve dolayısıyla izine tatile gideceğiz. O nedenden dolayı çok mutluyum diyor. Bu şarkıyı çok beğenmişti değerli Esma ablamız. Ah o 70'li yıllar şarkısını değerli Esma ablama Radyo Metropol ekibi olarak armağan ediyoruz. Biz

kıymetli dinleyicilerimizden Jale Hanım bize iyi yayınlar dileklerinde bulunmuş. Çok teşekkür ediyoruz değerli Jale Hanım. Bizler de sizlere güzel bir hafta başlangıcı diliyoruz. Evet, her nerede bizleri dinliyorsanız orayı belirtmemişseniz sizlere kolaylıklar diliyoruz. Ve demiş ki güzel hareketli bir şarkı rica ediyorum. Evet. Ne diyor Nil Burak? Birisine birisine değerli Jale Hanım ve bütün sevdikleri için kulaklarınızda.

Evet, sıradaki bu güzel şarkı Avusturya'ya, Viyana'ya gidiyor. Viyana bizlere yazan değerli Gülşah Hanım bize günaydınlar, iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyoruz değerli Gülşah Hanım. Demiş ki evet, yine vakit buldum ve sizleri dinliyorum. Evet, bizler buradan Hamburg'umuzdan Avusturya Viyana'ya selamlarımızı ve sevgilerimizi gönderelim. Gülşah Hanım demiş ki gözleri aşka gülen şarkısını rica edebilir miyim? Gayet tabii ki. Evet, gözleri aşka gülen Nesrin Sipahi'den Gülşah Hanım ve bütün sevdikleri için kulaklarınızda.

Evet değerli Vecdi abimiz bizlere yazmış. Değerli Vecdi Öniz, Hamburg Türk Sanat Müziği Korumuzun değerli koristlerinden değerli Vecdi abi demiş ki günaydınlar sevgili Metropol Hamburg dinleyicileri ve Mustafa kardeşimdir. Şu an İzmir Havalimanı'nda sizleri dinliyorum. Uçağa binmeden önce Zara'dan Seni Yazdım Kalbime şarkısını dinleme imkanı bulursam çok sevinirim demiş. Mustafa kardeşim yine harikasın her zamanki gibi. Çok çok teşekkür ediyorum. Değerli Vecdi abi sana da güvenli uçuşlar, güvenli yolculuklar diliyoruz. Evet Sara, Seni Yazdım Kalbime değerli Vecdi Öniş ve bütün sevdikleri için kulaklarınızda. Aşk.

Ümit dinleyicilerimizden Gökhan Bey bizlere yazmış. Hanover'den demiş ki şu an sizleri dinliyoruz. Arkadaşlarla birlikte iyi yayınlar diliyoruz demişler. Çok teşekkür ediyoruz Gökhan Bey. Bizler de buradan Hamburg'dan sizlere selamlarımızı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Mustafa Ceceli'nin Limon Çiçekleri şarkısını istemişler değerli Gökhan Bey ve arkadaşları. Evet, Limon Çiçekleri kulaklarınızda.

Evet, sıradaki istek şarkımız Lübeck'e gidiyor. Lübeck'ten Lübeck korumuzun yönetiminde değerli Sema Demir Şener. Günaydınlar sevgili Elif ve Mustafa'cığım demiş. Anne ve babacığımla kahvaltıda sizi dinliyoruz demiş. Işın Karaca'dan Mandalinalar çalarsanız sevgili aileme ve Lübeck'tekilere gelsin demiş. Herkese harika bir hafta diliyorum demiş. Evet, afiyet olsun değerli anneciğine ve babacığına da hürmetlerimi gönderiyorum. Ellerinden öpüyorum. Sizlere afiyet olsun. Evet, güzel şarkı sizin nezdinizde, sizin bütün ailenize ve oradaki bütün arkadaşlarımıza gelsin.

Evet, sıradaki bu güzel türküyü değerli Sema Demirşener'in değerli anneciği ve değerli babacığı için gönderiyoruz. Radyo Metropol ekibi olarak bizden size armağan olsun. Burcu Güneş, sen benimsin, ben seninim.

Evet, sıradaki tek şarkımız yine Lübeck'e gidiyor. Lübeck'ten, Lübeck koromuzun değerli, koristlerinden değerli Gülden Hanım bize yazmış değerli. Gülden Albay demiş ki günaydın Mustafa Bey ve tüm Radyo Metropol dinleyicileri demiş. Herkese mutlu, sağlıklı bir hafta diliyorum. Benim tek şarkım Emre Fel'den Bir Güldün Lübeck'ten selamlar, sevgiler demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de buradan Lübeck'e selamlarımızı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Değerli eşiniz Fecir Bey'e de, değerli kardeşim Fecir Bey'e de selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Evet, bu arada sevgili Sema Demir Şener demiş ki oh çok güzel bir şarkı seçmişsin Mustafa'cığım, çok teşekkür ediyoruz demiş. Annemle babamın da çok selamları var size, yine süpersiniz, kolaylıklarına geçsin haftanız, iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de herkese, hepinize harika bir hafta başlangıcı diliyoruz.

Evet, kulaklarınızdaki Rafet Erroman şarkısı Bugünler Yaşanacak. Evet, bu güzel şarkı nereye gidiyor? Ta uzaklara gidiyor. Avustralya'dan değerli Pınar Ekşioğlu bizlere yazmış. Demiş ki günaydınlar Radyo Metropol ekibi ve Radyo Metropol dinleyicileri demiş. Avustralya'dan demiş, sevgilerimizi selamlarımı gönderiyorum demiş. Bizler de buradan Almanya Hamburg'dan Avustralya'ya selamlarımızı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Sağ olsun değerli Pınar Ekşioğlu, fırsat buldukça bizleri dinlemeye çalışıyor. Rafet Erroman'dan bir şarkı rica ediyorum demiş. Gayet tabii ki Rafet Erroman değerli Pınar Ekşioğlu ve bütün sevdikleri için söylüyor. Aynı zamanda da buradan Avustralya'ya selamlarımızı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Bugünlerde yaşanacak.

Evet, Karadeniz şarkılarının en hareketlisi. Ya ben anlatamadım. Hamburg'taki, Lübeck'teki ve bütün korolarımızdaki bütün Karadenizli ablalarım için gelsin. Ya ben anlatamadım.

Evet, şayet ki sizler de sevdiklerinize şarkılar göndermek isterseniz 43 25 0 46 43 25 0 46 numarasından bizleri arayabilir ya da WhatsApp numaramız 0177 837 47 74. WhatsApp numaramız 0177 837 47 74 numarasından bizlere yazabilirsiniz. Almanya'nın en çok dinlenen radyosu Radyo Metropol'desiniz. Mikrofonda ben Mustafa Dolaş.

Evet, dinleyicilerimizden değerli Mahmut Koçak demiş ki bulutlu bir Hamburg sabahından selamlar, saygılar, sevgiler demiş. Mustafa Bey kolay gelsin, iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyoruz Mahmut Bey. Bizler de sizlere güvenli sürüşler diliyoruz. Mahmut Bey Hamburg'da otobüs şoförlüğü yapıyor ve günün büyük bir bölümü direksiyon başında. Sizlere ve bütün direksiyon başında olan bütün sürücülere güvenli sürüşler diliyoruz.

Evet, sıradaki bu güzel İlhan Şeşen şarkısı Sarılınca Sana. Nereye gidiyor? Tabii ki Lübeğe gidiyor. Fecri Akif Albay. Değerli dostum, arkadaşım Fecri Akif Albay demiş ki, günaydın sevgili Elif Hanım ve Mustafa Bey ve tüm Metropol ailesi. Keyifli dinliyoruz. Harika bir yayın oluyor yine. Herkese sağlıklı, huzurlu ve bol gülümsemeli bir hafta diliyorum. Mümkünse İlhan Şeşen'den Sarılınca Sana'yı çalabilir misiniz? Lübeck'ten sevgiler, selamlar demiş. Bizler de Lübeğe selamlarımızı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Evet, Fecri Bey'e kolaylıklar diliyoruz. Güzel bir hafta başlangıcı olsun. İlhan Şeşen'in bu güzel şarkısı değerli Fecri Akif Albay ve bütün sevdikleri için kulaklarınızda. O gül son-

da değerli Sevgi ablamız bizlere yazmış. Değerli Sevgi Alay ablamız demiş ki iyi yayınlar canlar demiş. Çok teşekkür ediyoruz değerli Sevgi ablamız. Evet, Sevgi ablamızın da çok sevdiği Musa Eroğlu türküsü kulaklarınızda. Değerli Sevgi ablamız ve bütün sevdikleri için Musa Eroğlu'ndan candan ileri kulaklarınızda.

Sıradaki şarkımız İstanbul'a gidiyor. İstanbul'da şu an radyosunun başında bizi dinleyen değerli arkadaşım Mehmet Akbaş. Mehmet Akbaş demiş ki, gözler kalbin aynasıdır, şarkısını rica edebilir miyim demiş. Aynı zamanda tabii ki bizlere iyi yayınlar dilemiş. Çok teşekkür ediyoruz değerli Mehmet Akbaş. Bizler de buradan Hamburg'dan İstanbul'a, güzel İstanbul'umuza selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz.

Evet, bugünlük de biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Saat 8 ile 10 arasında en güzel şarkılar, en güzel türküler ve tabii ki sizlerin istek şarkılarına yer vermeye çalıştım. Bizler çarşamba günü saat 10 ile 12 arasında yine burada mikrofonlarımızın başında olacağız. Tabii ki siz değerli dinleyenlerimizi de radyolarınızın başına bekliyoruz. Bizleri her nerede dinliyorsanız, iş yerlerinde, evlerinizde, araçlarınızda, yolda, balkonda, parkta, her nerede bizleri dinliyorsanız çarşamba günü randevu ulaşalım. Saat 10 ile 12 arasında yine radyolarımızın başına bekliyoruz efendim. Almanya'nın en çok dinlenen radyosu Radyo Metropol'de. Mikrofonda ben Mustafa Dolaş. Hepinize harika bir hafta başlangıcı diliyorum. Gönlünüzden, düşüncenizden her ne geçiyorsa her şeyin hepsinin gerçekleşmesini diliyorum. Evet, en güzel günler, en güneşli günler sizlerin olsun. Hoşça kalın efendim.